Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş böyle çip

Baş Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van doza tabernedin. Zilan. Eri zilan. Zilan.

چلنگ و ناز پوشن یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge sereymem kone sore spine minane fincane fefurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çen

gitmiş mi nerede? Kahramaniyet de gelle ki mazına aş kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gellek, bükevne vedin.

dedi dişi. Gerek kam geller. Bu kevne bir doz eda. Bu an doz eda ber nedin? Zilan. Eri zilan.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ho Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin dervaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuysun deramın.

çalma. Bakın ya dedi la işaret dedi. Saat kuşuma dedi dersim acelir. Cuma dersim acı olayım. Ne diş şehirleri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah sonrası bir açımın ucum yandaşı yedi. Türkiye mi diye ke. Ben de la ve çabı gülle biz mi teyli çapıl. Bireyce porkeşe ne kandile. Gerdan da rajo da pandere am tabi chartili am bilim sen aşka faiz ve ben ra tara derder bazı adı biri kemin eve se havi dina varış gülya. Mesel khuda tavan de kim rami şanı gilde ve leve şekeri yana ve ahmedi ile tarzı ile hakimi. Şemle de arabi halukat de de gerdan e khab khab ke ber buhar le kerem kim gel ya van o gün o çıka varın. Mesel ve tarız tarız bağır la kod yer şemen khiyalu khama kin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hap salimi tamam az heşir avdale ve der iman abave tamam gel o ve ismi gemine de se khuavi dina ve resul ya. Bişer kudat tavan edikim ramişan engil deyme gülü ya nâve ve ahmet ile.